Sensizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüydü. Tamaşa! Kuvanışım az kağın. Jirbürükken.